Nişan deriye sereke ober ferah ta khasir yani lehlebe. Ta khasir yani. Koda başta beser ku sir yani kevin u sir yani onu. Ve yekci gelin ktirin. Diro kentirin u ku geşa hişbereki ya katakhin. Ku eka pancendin çandı ya bazırkani ku dina avinda ku bajari helebe de. U ev ta khaji ne teni ku herimeki ku erdinkariye. Belki ji sambula ku Berşandıya, o pek avancaniya, o liyuşa vakiya ve jiku bajir veya haya. Ko reş demin, o ciruka ava bune. Ko ka plana koşberiya diruki ava buna ve takheji bedikere ko ser sala mistan. Bu teybet işi, salin hezan nasudu benci de o benjanda. Haya sala hezan nasudu si. İşçi bu yerin diruki yin ko ser demin bu yerin. Ko sayfafaya o be hezaran ko malbatan ji siriyani ji hamu ko mezhebin ortodekste ko koloftiye ju ko prustiyan ji ji bajari herimin ko bakuri ku ji başvure ji rujhilati Türkiye'nin ko mina orfa o merdi midya ko unisibin o koşir naha o ameti u diyar bekire ji beri khadana bajari helebi. Oje kanuna beri ko haniyeni desbeke de ev koş beriyan dibin kure ve beriya ko madan tiye prasi de jide kona ko kampendi makariyat demeki de le devrin ko surin de jikevin en helle bi hatiye ve cehkiri. O kadar bas muhna. Demire, dina vere salin hezar nasıl bistanda heya sara hezar nasıl çelide. Ev kampa ko vega herina haniyen koji Gaviri u kata haka jinu jen u kurup bu key hatiye ava kiri. Ku benavi ta haka siryan ji hatiye nasiyin. U da başkirana ko erdin gari u bin sazi. Ta haka siryan. Le aliye ku plan saziye bajari u kuşi vaza vahiye vedi be. Du herima serdiste siryana kevin siryana nu siryana kelup vari. Şe vaza vahiye te deji kolen ko u ko çeken ko. Bıçuktir ulku tangerin hana. Khani wa vahiyin weji ko kevenir. Sipiyin ko naskiriyin ko helebi hatiye çekirir.

Rojiyanu olu deru saziyen çanti. Ta xasriyana navinda giringa. Yu çanti ya ku jivaka xristiyaniya ya ku helebi u galeki jiku nişana olya hene. Bu deri navda. Dera mira ku krajiz. Yek jiku mazen tirin giring tirin derin ta xiyi ku didibe ku navinda çalik ya olu yu çanti. U dera ka disko tirize. Kobe av hasaz ya khaya honeri u taybeti jitenasin u dera mararaki Afri, navında dini u piruzahi yav gringiye, u sazaya varzişe, u ko khaj guzeriye. De nafta xedeji derdura veji kodin avendin varzişe u ko pishaha yenku yenkevnar en nina yegada u cebeliyada u ko ku kawaji vetkere tima kumaylaya juvana siryanda jehdikre. U kumaylaya ko keşfe kuru benku kefşeye muzikiyen juvanin ko dizjiku u cejaji Kobalskda zananin da jikulani ta khajib muziku o meshin khajib

Erdogan Sarokyan Shumana Kobilin Davud Adwar Yako ya Iraq ko pishwazi kriya Saroky Komare Turkiye Recep Erdogan duhapen shamesi kotir mehe Sarokyan Shumana Kobilin Davud Yako Iraq ko faiq zedan le kamako komako zed zalkir yako saroketi yako le Ankara yako paytaxta pishwazi kriya Çafkanin herim Irak handiye kojivine duriya jiko rag handiye hati enjamandan uku hurgule ya le ser kutbijakirine ka ko denav bera herdu aliyinde ko çubuniya na hati eşkere kirin de hemen de medeji kuça çubaya da ko vazire karim darbayi Türkiye hakan fidan lankare paytaxta le gel ko saroke enjumana bilinda da duariya ya ko Irak'e faiq zedan kojiviya Oliguri Çafkanin Vazareta Koji Karin Dervaya Türkiye un Avroka Koya Jivini Dajije Nahati Eşkere Kirin u hep her du Jivina Daji Dicir Covaya Ko Peywandiyen Berdavam en kodina bara Türkiye ve Irak'a Daji en kolisler komjarin hep vajretine kirin.

Erdogan Sarokeyan Jumana Kobilin Davuda Duvariya Ko ya Iraqe ko pishwazi kiriye Saroke Komare Türkiye Recep Erdogan Duhapen Şamesi kotir mehe Sarokeyan Jumana Bilin Davuda Duvariya ya ko Iraqe ko Faiq Zedan Lekama ko Koma ko Zedzal kiriye ko Saroketi ya ko Ankara'ya ko paytaxta pishwazi kiriye Çafkanin herim Irak handiye ko jivine duriya jiko Irak handiye hatiyen jamandan o ko hırgüle ya lisar kutbija kirine ka ko denav bera her du aliyinde ko çubuniya na hatiye şkere kirin de hamanda medajiko çarçuvaya da ko vazirekarın darbayı

ders nasıl ver o ko akıl kucayı kan agar piçukla kuş ver ko akorda ya kolektive keder kato bu ko baha ubun kontrol eko cika taş bu ko tevger adere ko nasa atan ko bu avaya ki demek ki de hatiye girdi uberi ko jilista cibi vekrina ka o ko imeja karya vegera nave.

ders nasıl ver oku akıl kucayı kan agır küçük ve kuş ber ko kurtaya kolektive keder ket bu ko baha ubun kontrol eko cika taş bu ko tevger adre ko nasa atan ko bu avaya ki demek ki de hatiye girtir uberi kucayı stajibi ve kırınaka oku imija kariya ve gere navi.

Dabaş, gehlerin mahkaşa vistu delal. İlu amma vere berna maya rula Türkiye de Suriye'de. Ve ajun yana vurema. Riya Radyo delal. O xelka maya iro, le serje vina sindika yen Türkiye Suriye jbu hezkirina ka hafkariu parisina mafinko karkaran Suriye. Warem hevre nas pikin au jivinaj cu ce vreau.

0: ka karkaran odi saziye ko sigortiye jivake de yatır kideji ko kemkirina ka karkaran ko nefa meriya ko betkirina ka pedifiyen bazarda kar tirki bu heja ya gotine ko yekite ya karkaran jitirkiji ko bu yekeji çarkona vinden heri mezina ego sendika ya ile tirkiyeji ko ji sala hezar nesil hefte şaşanda hatiye de misrandir Unizi ki bistu yek kozan dikeyin bishi ko de bin siwa ya ko da hinji de qona khinda karin da juda yeji min aşar derya o hizmetin gishti yen de nap ko din va gerandı.
1: Oliver, emkishin da ve khalik ama ya iro, ko ajuliyana vurabu. Riya Radio Delal. Gelek spas, şubu kahtar kürün ava, o her tüm hundi kefi khaşi de bimine.

direkt NASA atan kulu avaya ki demek ki de hatiye girtir. O beri kojinista gibi vekirin akka oku imeja kariya vegera navi.

Da baş, göhlerin maxaşa vistu delal. İlo ama vara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve ajuliyana borama. Riyaradio delal.

Çavaraş donate, basket me derude. Çavaraş donate, basket me derude. Mette gelak haskeliye, deli kada kaykeliye. Mette gelak haskeliye, beş

Parasına sivil çimimeye duharuja ko yekşemi persiva sadunu du yekşa vatanda ne de navu andeji şaşşala tezeviyen çandeniye buna o gunci sedema ko bir an buna ko birin dar buna pensivil an hondamekiji ko agir vermandiye.

em kohni qaşkiriye bu awayaki ko berdawamiya peşkeşkirina ko xizmet guzeriyen bişişki u jivaki reji ko muzgura bike u her wahaji riye ko berdawamiya karina venda şuştina ko gurçikan u ko da birkirina ko xizmet guzeriyen biyeviste jina xaşiye ko davastina ko gurçikan rahatiye ko gufta gukrin Kurunuştine balkışan diye sergirengi ya ko behez kirine ka kurdusiyone. Navvera aliyen peyvada dari de uku daninan nerine ka ko hafpardaji bejdar ya ko de piştkira kirine ka sektora tandrustiye uku gran kirine ka dumdari de u hizmet gözlerin bijişki yen kuşbu ko xelke heremi de efrine de jiye bika.

Tam baş gıhderi mahaşa üstü de lal. İro bernamayı ama hankı ile ser efrine çizanın. Eşeliyana borama. Riyaratio de lal.